koyum ma pau ta ba de koyum sing lo u ba de koyum ma gi ma pau ta ba de koyum sing lo u ba de khang de hai ba ngam ki dri sum mi taung nu shi ba lai ra dun tan ba na ma rup nang bu